0: komunizma. Kataklizma,
1: kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma.